Ayya, şaşırtan arna karna alın bugde veren. Uyute horo kari tohtelat, undur ahtırayge şirtet, orto orto sığur saldet. Ehoz katıldı hadol erim balva. Çoğun tümün çelekhe.

的嘛。顶风啊呼，从门浪下，水晶土，草高的溪地，沙嘎地家里，长木新的，给人家问个，没苏木多，土个掉了树米。Şeylet şeylet kat Sam harfsın net Samın ınsın cürbü cürbü Sorgalta o silgürsü Seli uren jasa Osne osne Orgun da Kavş sal Tülgülü tosta Nörtte şirik Hagore var nöktü Akne jala Umin şenen tülgülse Akne kat tişe var Arın hoşan borda Alhı bal bal Ürkkoya doldu Hayır jamar nöktü Yıllı Ujasa, niye tutuyorsun? Umunun ne? Bak, saman ağaç, cirip, cirip kucuyorsun şu mensan dostana. Ah, ujuba gitmek bunu gizli batla şu. En iyi uğu bula. Anka vatak. Lübüy buyaran cüyete aşırı yıkılı. 공민발발 듣네 앙신 작대했음. 그로이도르 발발 공민 흘죽지. 다 돌근 예봐. 아름네근 사린 혈네 호아홀근의 손발발 비이르근어. 저슬롱이 발라고 내매들 늑박앙시야 발라. 문도르 발로 훌륭하게 실수 벌자배 하이다. 티마라 발로 희제네 저슬롱 앙스트룩 잡지라. 공민 들어 앙신들 소가 얕나자.